seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

0: Ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve bu çok güzel. Karnavala.

dünyada neler neler oluyor, şaşırıyorum ister istemez. Dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Edinburgh International Festival bu yıl izleyicilere çok net bir mesaj verdi. Gösteriyi kameradan değil gerçekten izleyin diyorlar. Festival yönetimi performanslar sırasında seyircilerden telefonlarını kaldırmalarını istedi. Yani bu kez konser boyunca havada telefon ışıkları değil, alkış sesleri yükselecek. Üstelik yalnız değiller. Son dönemde birçok turne sanatçısı da konserlerinde telefonsuz ortam talep ediyor. Çünkü bazı anlar storylere değil, hafızalara kaydedilmek isteniyor. Yani düşünsenize eskisi gibi. Kimse video çekmiyor, flash açmıyor. Herkes gerçekten tam olarak o ana odaklanıyor. Biraz nostaljik, bolca huzur var. Belki de sanat dünyası bize şunu hatırlatıyor. Bazen en güzel görüntüler ekranda değil, insanın içinde kalıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Resmi bir kasaba tellalı olarak görev yapan Michael Baytap şimdiye kadar kaydedilen en gür haykırış rekorunu kırmış. Öyle bir bağırmış ki rekorları alt üst etmiş. Eskiden kasaba tellalları sokak sokak dolaşıp haber duyururmuş. Yani bizim kültürümüzde çok öyle bir şey yok ama bu beyefendinin sesi artık resmen Guinness seviyesine ulaşmış durumda.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturmak. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Her şeyden vergi alıyorlar. Mesela ev alırken manzara önemli deriz ya. Meğer yaklaşık 200 yıl önce bazı yerlerde fazla pencere bayağı pahalıya patlıyormuş. Özellikle Fransa'nın güney bölgelerinde uygulanan pencere vergisi. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Evinde belirli sayının üzerinde pencere bulunanlardan ekstra vergi alınmasına neden oluyormuş. Mantık ne derseniz, ne kadar çok pencere o kadar büyük ve zengin ev anlamına geliyormuş. İnsanlar da vergiden kaçmak için bazı pencereleri tuğla ile kapatmışlar. Düşünsenize, o dönemde bir eve gelip şöyle diyor: manzara güzel ama biraz fazla aydınlık, kesin vergi çıkar. Bu arada hala bu, yani fazla pencerenin mantığını anlayabilmiş değilim. Yani neden fazla pencereden daha fazla para alınıyor?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzun bir günün sonunda beden kapatalım artık derken zihin hala çalışmaya devam ediyor değil mi? İşte tam bu noktada uzmanlar diyorlar ki 10 dakikalık hafif bir yoga uykunuzu getirebilir. Nefese başlayın, boyun ve omuzlarınızı gevşetin. Birkaç tane iyi yoga hareketinin sonrasında emin olun uykunuz gelecektir diyorlar. Ne dersiniz bu akşam? Bir

Gülşen iyice alıp 5 saniye içinde kandırırsan olur diye kendimizi kandırdığımız bir kural var ya. İşte bilim o konuyu biraz soğuk su döküyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. 5 saniye kuralını desteklendiği çürüten en az 3 bilimsel çalışma var. Yani mesele süre değil aslında. Zemin, bakteri yoğunluğu ve yiyeceğin yapısı. Gerçek şu ki düşen yiyecek saniyeler içinde bile bakteri kapabiliyor. Özellikle ıslak ve yapışkan gıdalar da çok daha riskli. Zemin temiz görünse bile mikroskobik canlılarla dolu olabilir. Yani o yüzden 5 saniye kuralı yok sevgili dinleyen.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

herkesin isteği aslında çok daha iyi bir dünyada yaşamak. Bunun için doğayla iç içe yaşamak ve doğayı korumak gerekiyor. Kanada'dan bu konuyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Bir belediye ağaçları yalnızca bitki değil, yasal haklara sahip canlı varlıklar olarak tanıdı. Neler derseniz, yaşama hakkı, doğal şekilde büyüme hakkı, bütünlüğü koruma hakkı ve yenilenme hakkı. Yani kısaca ağaç artık kesilebilen bir nesne değil, hak sahibi bir canlı gibi değerlendiriliyor. Ağaçlar sadece çevre süsü değil, iklimi düzenleyen, suyu yöneten, yaşamı destekleyen aktif ekosistemin aktörleri.

Aşk güzel şey ya, değil mi? Türkiye'nin Osmaniye ilinde doğasever bir keşif hikayesi bilim dünyasına hem yeni bir tür hem de romantik bir detay kazandırmış. Mehmet Çelik daha önce tanımlanmamış bir bitki türü keşfetmiş. Bu yeni tür bilimsel olarak Sophie Rich Sumru adıyla literatüre geçti. İsmin ilhamı ise oldukça duygusal. Çelik bu yeni bitkiye eşi Sumru Çelik'in adını vermiş. Bu bitki ayrıca bulunduğu söylenen bölgede atıfta Dürdüğü Taşkırı'nın adı da öneriliyor. Ama bence hanımefendinin adı bu çiçeğe çok yakışmış.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Vallahi hiç havaları suçlamayalım bence. Klimalar tam mesai çalışıyor ama doğa diyor ki bir dakika, biraz da ben serinleteyim. İnternet aramalarından kazandığı gelirle ağaç diken tarayıcı Ekosia çok ilginç bir araştırma paylaşmış. Avrupa'daki şehir insanlarının yarısından fazlası camdan baktığında en az 3 ağaç bile göremiyor. Beton çok yeşil az. Üstelik bunun için eğlenceli bir doğa testi de hazırlamışlar. Şu an bulunduğunuz yerden dışarıya baktığınızda 1, 2, 3 kaç ağaç görüyorsunuz? Eğer göremiyorsanız durum vahim sevgili dinleyenler.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenilir yatırım değerini buluşturabiliriz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün bunu inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Aralık havalar sıcak. Beton güneş tutuyor. Asfalt sıcağı geri yayıyor. Ay, bir arkadaşım sosyal medyadan göndermiş. Arjantin miydi? Amerika'nın bir kesiminde asfalt bayağı erimiş yani. Arizona, pardon. Evet. Yani bu reklam tabelaları var ya, büyük büyük. Onlar eriyor. Böyle damla damla akıyor. Ay, iyi ki Arizona'da değiliz dedik. Gerçekten bu şehir neden fırın gibi oldu diyoruz birbirimize. Oysa ağaçlarla dolu bir mahallede tablo bambaşka değil mi? Bir tarafta klima gibi çalışan gölgeler, serin sokaklar ve temiz hava. Diğer tarafta ise sıcağı depolayan beton duvarlar, bunaltan kaldırımlar, kaçacak gölge arayan insanlar. Bu şehirleri komple değiştirebilsek ne güzel olur.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Kupası'nda malum sadece goller konuşulmuyor. Formalar da konuşuluyor. Görüp beğenmiş olabilirsiniz. Norveç milli takımı sahaya öyle bir deplasman formasıyla çıktı ki gerçekten çok havalı. Elbette yazı tipini fark ettiniz sizler de. Ünlü spor markası Nike tasarımda Vikinglerin kullandığı eski İskandinav runik alfabesini kullanmış. Gerçekten güzel görünüyor. Güzel ve bir o kadar değişik. Ayrıca Kanada'nın retro bilim kurgu yazı tipi, Uruguay'ın lav lambası harfleri de bence güzel görünüyor.
1: Sormadın halimi, bugün tadım kaçık.

0: karnavalın bu boyutlarına geldik. Keyif dolu, çok güzel bir aynı saate ve frekansta deneyle bu kez daha sizler
1: görüyoruz. Spankid! Spankid! Evet.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Her halin sevdi.
1: Yalnızlık yüzünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi, hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi, hüzün.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mühendislik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın.

عشق ايجاد.

Hepinize güzel bir gün diliyorum. Unutalım diye gün güzelleşsin. Hayatım başlıyorum ben Renan. Geçtim bugün de. Önünüzdeki 2 saat boyunca yine günün en güzel haberleriyle, yine en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini hocam. Siz de bize en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmek isterseniz açın. Gün güzelleştiren programımız hayatın ritmini başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi malum havalar sıcak. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nelere dikkat etmek gerekecek? Bundan bahsedeceğiz. Telefonumuzun vücudumuzu nasıl sessizce değiştirdiğinden bahsedeceğiz. Güzel bir haberim var hanımlar. Ev işlerini yapan robot üretmişler. Kaça satılıyor? Hangi işleri yapıyor? Bundan bahsedeceğim. Akıllı saatlerin zararlarından, sıcak havada her şeyi buzluğa attığımızdan, hangi yiyecek meyve, hangi yiyecek sebze, bundan bahsedeceğim. Uzun süre oturmanın zararları, duysal hassasiyet derken bugün de 2 saat nasıl geçti anlayacağız. Yine dolu dolu bir program sizi bekliyor. Biz çoktan başladık ama aramıza en az katılanlara bugün nelerden bahsedeceğimi şöyle bir hatırlatmış olayım.

Özellikle sıcak havada en çok unuttuğumuz şey nedir? Tabii ki su içmek. Vücut istiyor aslında. Bir şekilde suyu tüketiyorsunuz ama unuttuğunuz zamanlarda da vücudun nasıl geri dönüş yaptığını fark ediyorsunuz. Halsizlik, yorgunluk ve daha fazlası. Amerika'da, Meksika'da, Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda FIFA her maçta sıcaklık, stadyum, koşu fark etmeksizin zorunlu 3 dakikalık su molaları uyguluyor. Gerçek açık, dünyanın en iyi antrenör edilmiş sporcuları bile düzenli ve planlı bir sıvı molası olmadan aşırı sıcakta güvenli performans gösteremiyorlar. Bizim hayatımızda böyle düdük çalıp da 3 dakikalık su molaları verilmiyor. İşte tam da bu yüzden o molayı kendimiz planlayacağız. Unutmayın, sıcak havalarda su içmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ama birinin de hatırlatması gerekiyor. Bugün de hayatın bitiminde ben hatırlatmış olayım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güven ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Dijital dünya hayatımızı değiştiriyor. Telefonlar da bizi değiştiriyor. Sadece ruhun değil bedenen de. Telefon ve dijital cihaz kullanımı sadece zihinsel değil, üzerindeki sonuçları da tartışılmaya başlandı. Çünkü uzmanlara göre uzun süre ekrana bakmak, boyun duruşundan göz sağlığına kadar, kavrama gücünden el-göz koordinasyonuna kadar pek çok alanı etkiliyor. Boyun ağrısı, göz yorgunluğu, zayıflayan el kasları, hatta duruş bozukluğu artık dijital hayatın sessiz sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden serçe parmağınızda oluşan o küçük baskı izinden yola çıkarak da vücudumuzun ne kadar etkilendiğini fark etmenizi istiyorum. Açık havada geçirilen zamanın gün sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla gün ışığında açık havada daha fazla geçirmenizi istiyorlar. Telefonu aşağıda tutmamanız gerektiğini, öne doğru eğilmenin boyun bölgesine ciddi baskı uyguladığını, başın sürekli öne eğik kalmasının boynunuza ne kadar yük bindirebileceğini söylüyorlar. Ekranla yüzünüz arasında bir kol mesafesi, uzaklık olması gerekirken bunu sokuyoruz. İşte bu yüzden bunlara dikkat ettiğinizde biraz daha sağlıklı şekilde teknolojiyi kullanabilirsiniz.

kadınların en çok şikayet ettiği şey nedir diye soracağım. Çok fazla şikayet ettiğimiz şey olabilir. Tamam, en çok şikayet ettiğimiz şey ev işleri bence. Hani bir robot olsa da artık şu teknoloji dünyasında şu elimizdeki işleri bir alsa, robotlar yapsa şu işleri. Misal kurutmadan çamaşırları robotlar çıkartıp katlasa, bulaşıkları yerleştirse, makineye dizse, bulaşık makinesinden çıkarsa yerleştirse. En çok canımızı sıkan ev işleri herhalde. Mutlaka yardımcı olan eşlerimiz var, evlatlar da yardımcı olabiliyor, belki de yardımcılarımız var ama yeni insansı robotlar yüzümüzü bildirecek gibi gözüküyor çünkü bu robot çamaşır katlıyor, yatağı topluyor, evi düzenliyor. Ev işlerini kolaylaştırmak için sonunda yeni bir insansı robot geliştirmişler. Tekerlekli yapısıyla evin içinde rahat hareket ediyor, çamaşırları katlıyor, yatakları topluyor, eşyaları yerleştiriyor. Özellikle ev işleri için tasarlanmış bir robot. Yalnız sanki biraz yavaş çünkü bir sepet çamaşırı yaklaşık yarım saat ila 1,5 saat içinde katlayabiliyormuş. Bir çamaşır katlamaya 1,5 saat ayıracaksa diğer işleri ne zaman bitirecek diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki geliştirilecek. Şimdilerde satışa çıkan robotun satış fiyatı $8,000. Hanımlar beyler haberiniz olsun.

stres, tükenmişlik, yaşamdan alınan keyfin azalması gibi olumsuz şeyler yaşanabiliyormuş. Peki her şeyin mükemmel olmasını isterken kendimizi mi tüketiyoruz? Cevap evet. Uyku takibinden beslenmeye, egzersiz programlarından zaman yönetimine kadar hayatımızın hemen hemen her alanını verimli hale getirmeyi amaçlayan bu optimizasyon kültürü büyük ilki yürürken akıllı saatler, sağlık uygulamaları, veriye dayalı yaşam alışkanlıkları insanları daha kaygılı hale getiriyormuş. Bu yüzden akıllı saatinizde kaçta uyudunuz, kaçta uyandınız, uyuduğunuzda uykudayken nabzınız kaçtı, gün içinde nabzınız kaç vesaire, bunların hepsini her an hesaplamaya ya da öğrenmeye gerek yok. Evet, pek çok kurtarıcı yönü olabiliyor ama çoğu zaman da kaygıyı arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden hayatı en mükemmel haliyle değil de geldiği gibi gelişi güzel yaşamaya bakın ki kaygınız azalsın, stres seviyeniz düşsün. Bir şeylere yetişmeye çalışmadan anın tadını çıkartın.

hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Sıcak havalarda her şeyi buzluğa atmaya başladık. Kahveler, çaylar, yemekler, meyveleri de buzluğa atıp üzerine biraz süt döküp dondurma haline getirmeye başlamışlar. Deneyenler çok şekersiz olduğunu söylüyorlar. Kavunu, karpuzu biraz içine bal ekleyebilirsiniz. Limonu da atın. Mesela limonata yapmak için ben limonu da buzluğa atarım normalde. Sonra kabukları daha kolay rendeliyorsunuz. Günlük kullanım için de limonları buzluğa atabilirsiniz diyorlar. Dondurulmuş limonun daha sağlıklı olduğunu da söylüyorlar. Hem de daha lezzetli. Bu arada limon kabuğunda daha fazla vitamin var. Kabuğunu çöpe atmayın. Limonu dondurduğunuzda kabuğunu da daha kolay rendeleyerek her yerde kullanabiliyorsunuz. Yapılan yeni bir araştırmada limonda ve diğer turunç gibi meyvelerde bulunan doğal bileşen limonatin meme kanserindeki dönüşümde engellerini ortaya çıkartmış. Özellikle hiçbir şeye ziyan etmek istemiyorum. Bu haberi daha çok sevecekler. O halde sıcak havada limonlar da atılsın buzluğa, faydası da çoğalsın.

Şimdi bazı yiyeceklerin meyve mi sebze mi olduğu hep tartışılıyordu. Bazen yediklerimizin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Çünkü mesela domatese, bibere sebze diyoruz ama domatesle biber meyve. Nereden anlıyorsunuz bunu? Biliyorsunuz zaten, daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha hatırlatayım. Eğer içinde çekirdeği varsa meyvedir. İçinde çekirdeği yoksa sebzedir. Bu kadar basit. Her ne kadar patlıcan mesela sebze olarak bilinse de içinde çekirdeği olduğu için bilim insanları tarafından meyve olarak nitelendiriliyor. Domates de aynı şekilde. Dolmalık biberlerin de içinde çekirdek olduğu için onların da aslında birer meyve olduğunu söylüyorlar. Keza bamyanın da içindeki çekirdeklerden dolayı meyve sınıfında olduğunu eklemişler, haberiniz olsun. Hani bir yerde böyle bir genel kültür tartışması vesaire olursa aklınızda olsun istedim. Bazen en olmadığınız mevzular günlük hayatta zihnimizi açabiliyorlar.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

yeni bir gün başladı. Yeni bir güne nasıl başlarsanız gün öyle devam edermiş. Peki siz nasıl başladınız? Gün nasıl devam edecek? Oturarak mı başladınız? Sakın oturarak devam etmesin. Çünkü uzun süre oturmanın insan hayatını kısalttığını pek çok kez konuştuk. Hadi bir kez daha konuşalım. Gün içinde tek seferde 30 dakikadan daha uzun süre oturmanın ya da uyanırken uyanmanın pek çok rahatsızlığı beraberinde getireceğini söylüyorlar. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 90 binden fazla kişiyi 10 yıl boyunca takip etmişler ve gün içinde yarım saati aşan kesintisiz hareketsizliğin özellikle bazı hastalıklarda insan ömrünü kısalttığını fark etmişler. Her ek hareketsizlik saatiyle birlikte bu riskin daha da yükseldiğini söylüyorlar. Hafif hareketlilik de önemli. Kalkıp şöyle bir yürüyüş yapmanız, ufak tefek egzersizler, yatarken, otururken ufak tefek hareketler yapmanız da önemli. Ev içindeki işleri yapmak da iyi geliyormuş. Hani biz ev işini başkaları yapsın dedik, robotlardan bahsettik ya, işte o ev işlerinin de hafif fiziksel aktiviteye geçtiğini ve hareketsiz sürenin ortadan kalktığını söylüyorlar. Sonuç olarak her şey bizim için ama hareket etmek sizi daha sağlıklı hale getiriyor. Hareketsiz kalmayın, hiçbir şey yapamıyorsanız açın radyonuzun sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkılarla.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mühendislik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor. Thank you.

bazen bazı ortamların çok gürültülü olduğunu düşünüyorum ben. Aslında daha ziyade bazı durumlarda bu hassasiyeti yaşıyoruz. Buna duyusal hassasiyet diyorlarmış. Mesela klimanın sesi, parlak ışıklar, kalabalık bir ortamın sesi, enerjisi bazen dayanılmaz hale gelebiliyor. Eğer öyleyseniz siz de yalnız değilsiniz. Tabii ki sadece siz değilsiniz. Toplumun yaklaşık %30'unu etkileyen bir durummuş bu duysal hassasiyet. Dünyayı çok daha derin, çok daha farklı bir frekansta algılıyoruz ve dünyayı çok daha kalabalık, çok daha gürültülü olarak duyuyoruz. Duysal hassasiyetiniz varsa eğer bazı ortamlardan hemen kaçmak isteyeceksiniz. Özellikle öğleden sonra 1 ila 7 arasında duyarlılık hissinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Sabah ve akşam saatleri daha sakinmiş. Siz sevdiğiniz şarkıların sesini açmayı ihmal etmeyin ama kalabalık ortamlarda değil.

yaz, tam da en güzel zamanı yapmaya devam ettiğimiz bu güzel mevsim. Tabii ki yaz şarkıları da keyifleniyor. Yaz şarkıları geliyor derken Demet Akalın sonunda beklenen verdi. Beklenen yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin ile bir kez daha müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Takdir edersiniz ki tam yazlık bir şarkı, hareketli, ritmiyle, güçlü altyapısıyla tabii aklımıza kazınacak nakaratıyla bu yazı. Şarkılar arasında eğlence mekanlarından otomobil playlistlerine kadar her yerde çalmaya aday. Bir Şey Mi Dedin yazın yeni marşı olacak diyorlar. Söz ve müziğin de Oğuz imzası var. Prodüktör koltuğunda hit projelerin başında ismi ayağı oturuyor. Yeni şarkısı. Bakalım Demet Akalın'dan mı gelmiş olacak? Merakla bekleyenleri yeni şarkıyı hatırlatmış olalım. Tabii ki biz en sevdiğimiz şarkıları dinliyoruz. Hayatın ritmini tutuyoruz.

güzel bir salı gündelik. Tabii günü güzel yapan program hayatın hali geldi. Her gün daha keyifli, her anı, her dakikası dolu dolu hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Ama merak etmeyin. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmi yakalayacağız. Bugün yarına kadar kendini hak ediyorlarsa diğerlerine, sevdiklerinize de iyi bakın. Hoşçakalın.

0: hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla
0: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenim ve buluştum. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mühendislik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve bu çok güzel. Saç bulundu. Bir tane valla.

dünyada neler neler oluyor, şaşırıyorum ister istemez. Dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Edinburgh International Festival bu yıl izleyicilere çok net bir mesaj verdi. Gösteriyi kameradan değil gerçekten izleyin diyorlar. Festival yönetimi performanslar sırasında seyircilerden telefonlarını kaldırmalarını istedi. Yani bu kez konser boyunca havada telefon ışıkları değil, alkış sesleri yükselecek. Üstelik yalnız değiller. Son dönemde birçok turne sanatçısı da konserlerinde telefonsuz ortam talep ediyor. Çünkü bazı anlar storylere değil, hafızalara kaydedilmek isteniyor. Yani düşünsenize eskisi gibi. Kimse video çekmiyor, flaş açmıyor. Herkes gerçekten tam olarak o ana odaklanıyor. Biraz nostaljik, bolca huzur var. Belki de sanat dünyası bize şunu hatırlatıyor. Bazen en güzel görüntüler ekranda değil, insanın içinde kalıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ve resmi bir kasaba tellalı olarak görev yapan Mikael Beytap şimdiye kadar kaydedilen en gür haykırış rekorunu kırmış. Öyle bir bağırmış ki rekorları alt üst etmiş. Eskiden kasaba tellalları sokak sokak dolaşıp haber duyururmuş. Yani bizim kültürümüzde çok öyle bir şey yok ama bu beyefendinin sesi artık resmen Guinness seviyesine ulaşmış durumda.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Her şeyden vergi alıyorlar. Mesela ev alırken manzara önemli deriz ya. Meğer yaklaşık 200 yıl önce bazı yerlerde fazla pencere bayağı pahalıya patlıyormuş. Özellikle Fransa'nın güney bölgelerinde uygulanan pencere vergisi. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Evinde belirli sayının üzerinde pencere bulunanlardan ekstra vergi alınmasına neden oluyormuş. Mantık ne derseniz, ne kadar çok pencere o kadar büyük ve zengin ev anlamına geliyormuş. İnsanlar da vergiden kaçmak için bazı pencereleri tuğla ile kapatmışlar. Düşünsenize, o dönemde bir eve gelip şöyle diyor: manzara güzel ama biraz fazla aydınlık, kesin vergi çıkar. Bu arada hala bu, yani fazla pencerenin mantığını anlayabilmiş değilim. Yani neden fazla pencereden daha fazla para alınıyor?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sonunda beden kapatalım artık derken zihin hala çalışmaya devam ediyor değil mi? İşte tam bu noktada uzmanlar diyorlar ki 10 dakikalık hafif bir yoga uykunuzu getirebilir. Nefese başlayın, boyun ve omuzlarınızı gevşetin. Birkaç tane iyi yoga hareketinin sonrasında emin olun uykunuz gelecektir diyorlar. Ne dersiniz bu akşam?

hani o yere düşen yiyeceği alıp 5 saniye içinde kaldırırsan olur diye kendimizi kandırdığımız bir kural var ya. İşte bilim o konuyu biraz soğuk su döküyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. 5 saniye kuralını desteklendiği çürüten en az 3 bilimsel çalışma var. Yani mesele süre değil aslında. Zemin, bakteri yoğunluğu ve yiyeceğin yapısı. Gerçek şu ki düşen yiyecek saniyeler içinde bile bakteri kapabiliyor. Özellikle ıslak ve yapışkan gıdalar da çok daha riskli. Zemin temiz görünse bile mikroskobik canlılarla dolu olabilir. Yani o yüzden 5 saniye kuralı yok sevgili dinleyen.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kendimizin isteği aslında çok daha iyi bir dünyada yaşamak. Bunun için doğayla iç içe yaşamak ve doğayı korumak gerekiyor. Kanada'dan bu konuyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Bir belediye ağaçları yalnızca bitki değil, yasal haklara sahip canlı varlıklar olarak tanıdı. Neler derseniz, yaşama hakkı, doğal şekilde büyüme hakkı, bütünlüğü koruma hakkı ve yenilenme hakkı. Yani kısaca ağaç artık kesilebilen bir nesne değil, hak sahibi bir canlı gibi değerlendiriliyor. Ağaçlar sadece çevre süsü değil, iklimi düzenleyen, suyu yöneten, yaşamı destekleyen aktif ekosistemin aktörleri.

Aşk güzel şey ya, değil mi? Türkiye'nin Osmaniye ilinde doğasever bir keşif hikayesi bilim dünyasına hem yeni bir tür hem de romantik bir detay kazandırmış. Mehmet Çelik daha önce tanımlanmamış bir bitki türü keşfetmiş. Bu yeni tür bilimsel olarak Sofiç Rich Sumru adıyla literatüre geçti. İsmin ilhamı ise oldukça duygusal. Çelik bu yeni bitkiye eşi Sumru Çelik'in adını vermiş. Bu bitki ayrıca bulunduğu söylenen bölgede atıfta Dürdü Taşkıran'ı adı da öneriliyor. Ama bence hanımefendinin adı bu çiçeğe çok yakışmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Vallahi hiç havaları suçlamayalım bence. Klimalar tam mesai çalışıyor ama doğa diyor ki bir dakika, biraz da ben serinleteyim. İnternet aramalarından kazandığı gelirle ağaç diken tarayıcı Ekosia çok ilginç bir araştırma paylaşmış. Avrupa'daki şehir insanlarının yarısından fazlası camdan baktığında en az 3 ağaç bile göremiyor. Beton çok yeşil az. Üstelik bunun için eğlenceli bir doğa testi de hazırlamışlar. Şu an bulunduğunuz yerden dışarıya baktığınızda 1, 2, 3 kaç ağaç görüyorsunuz? Eğer göremiyorsanız durum vahim sevgili dinleyenler.

0: bir ceza değil.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 18 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

diyorduk, havalar sıcak. Beton güneş tutuyor. Asfalt sıcağı geri yayıyor. Ay, bir arkadaşım sosyal medyadan göndermiş. Arjantin miydi? Amerika'nın bir kesiminde asfalt bayağı erimiş yani. Arizona, pardon. Evet. Yani bu reklam tabelaları var ya, büyük büyük. Onlar eriyor. Böyle damla damla akıyor. Ay, iyi ki Arizona'da değiliz dedik. Gerçekten bu şehir neden fırın gibi oldu diyoruz birbirimize. Oysa ağaçlarla dolu bir mahallede tablo bambaşka değil mi? Bir tarafta klima gibi çalışan gölgeler, serin sokaklar ve temiz hava. Diğer tarafta ise sıcağı depolayan beton duvarlar, bunaltan kaldırımlar, kaçacak gölge arayan insanlar. Bu şehirleri komple değiştirebilsek ne güzel olur.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünya Kupası'nda malum sadece goller konuşulmuyor, formalar da konuşuluyor. Görüp beğenmiş olabilirsiniz. Norveç milli takımı sahaya öyle bir deplasman formasıyla çıktı ki gerçekten çok havalı. Elbette yazı tipini fark ettiniz sizler de. Ünlü spor markası Nike tasarımda Vikinglerin kullandığı eski İskandinav runik alfabesini kullanmış. Gerçekten güzel görünüyor. Güzel ve bir o kadar değişik. Ayrıca Kanada'nın retro bilim kurgu yazı tipi, Uruguay'ın love lambası harfleri de bence güzel görünüyor.

0: Karnavalın bu boyutuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir aynı saate ve frekansta benimle bu kez daha sizler
1: görüyoruz. Hey, yeah. Hey.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

Hepinize güzel bir gün diliyorum. Evet olun diye gün güzelleşsin. Hayatım başlıyorum ben Rania. Geçtim bugün de. Önünüzdeki 2 saat boyunca yine günün en güzel haberleriyle, yine en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini olacağım. Siz de bize en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmek isterseniz açın. Günü güzelleştiren programımız hayatın ritmini başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi malum havalar sıcak. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nelere dikkat etmek gerekecek? Bundan bahsedeceğiz. Telefonumuzun vücudumuzu nasıl sessizce değiştirdiğinden bahsedeceğiz. Güzel bir haberim var hanımlar. Ev işlerini yapan robot üretmişler. Kaça satılıyor? Hangi işleri yapıyor? Bundan bahsedeceğim. Akıllı saatlerin zararlarından, sıcak havada her şeyi buzluğa attığımızdan, hangi yiyecek meyve, hangi yiyecek sebze, bundan bahsedeceğim. Uzun süre oturmanın zararları, duysal hassasiyet derken bugün de 2 saat nasıl geçti anlayacağız. Yine dolu dolu bir program sizi bekliyor. Biz çoktan başladık ama aramıza en az katılanlara bugün nelerden bahsedeceğimi şöyle bir hatırlatmış olayım.

Özellikle sıcak havada en çok unuttuğumuz şey nedir? Tabii ki su içmek. Vücut istiyor aslında. Bir şekilde suyu tüketiyorsunuz ama unuttuğunuz zamanlarda da vücudun nasıl geri dönüş yaptığını fark ediyorsunuz. Halsizlik, yorgunluk ve daha fazlası. Amerika'da, Meksika'da, Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda FIFA her maçta sıcaklık, stadyum, koşu fark etmeksizin zorunlu 3 dakikalık su molaları uyguluyor. Gerçek açık, dünyanın en iyi antrenör edilmiş sporcuları bile düzenli ve planlı bir sıvı molası olmadan aşırı sıcakta güvenli performans gösteremiyorlar. Bizim hayatımızda böyle düdük çalıp da 3 dakikalık su molaları verilmiyor. İşte tam da bu yüzden o molayı kendimiz planlayacağız. Unutmayın, sıcak havalarda su içmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ama birinin de hatırlatması gerekiyor. Bugün de hayatın bitiminde ben hatırlatmış olayım.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mühendislik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Dijital dünya hayatımızı değiştiriyor. Telefonlar da bizi değiştiriyor. Sadece ruhun değil bedenin de. Telefon ve dijital cihaz kullanımı sadece zihinsel değil, üzerindeki sonuçları da tartışılmaya başlandı. Çünkü uzmanlara göre uzun süre ekrana bakmak, boyun duruşundan göz sağlığına kadar, kavrama gücünden el göz koordinasyonuna kadar pek çok alanı etkiliyor. Boyun ağrısı, göz yorgunluğu, zayıflayan el kasları, hatta duruş bozukluğu artık dijital hayatın sessiz sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden serçe parmağınızda oluşan o küçük baskı izinden yola çıkarak da vücudumuzun ne kadar etkilendiğini fark etmenizi istiyorum. Açık havada geçirilen zaman gün sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla gün ışığında açık havada daha fazla geçirmenizi istiyorlar. Telefonu aşağıda tutmamanız gerektiğini, öne doğru eğilmenin boyun bölgesine ciddi baskı uyguladığını, başın sürekli öne eğik kalmasının boynunuza ne kadar yük bindirebileceğini söylüyorlar. Ekranla yüzünüz arasında bir kol mesafesi, uzaklık olması gerekirken bunu sokuyoruz. İşte bu yüzden bunlara dikkat ettiğinizde biraz daha sağlıklı şekilde teknolojiyi kullanabilirsiniz.

Kadınların en çok şikayet ettiği şey nedir diye soracağım. Çok fazla şikayet ettiğimiz şey olabilir. Tamam, en çok şikayet ettiğimiz şey ev işleri bence. Hani bir robot olsa da artık şu teknoloji dünyasında şu elimizdeki işleri bir alsa, robotlar yapsa şu işleri. Misal kurutmadan çamaşırları robotlar çıkartıp katlasa, bulaşıkları yerleştirse, makineye dizse, bulaşık makinesinden çıkarsa yerleştirse. En çok canımızı sıkan ev işleri herhalde. Mutlaka yardımcı olan eşlerimiz var, evlatlar da yardımcı olabiliyor, belki de yardımcılarımız var ama yeni insansı robotlar yüzümüzü bildirecek gibi gözüküyor çünkü bu robot çamaşır katlıyor, yatağı topluyor, evi düzenliyor. Ev işlerini kolaylaştırmak için sonunda yeni bir insansı robot geliştirmişler. Tekerlekli yapısıyla evin içine rahat hareket ediyor, çamaşırları katlıyor, yatakları topluyor, eşyaları yerleştiriyor. Özellikle ev işleri için tasarlanmış bir robot. Yalnız sanki biraz yavaş çünkü bir sepet çamaşırı yaklaşık yarım saat ila 1,5 saat içinde katlayabiliyormuş. Bir çamaşır katlamaya 1,5 saat ayıracaksa diğer işleri ne zaman bitirecek diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki geliştirilecek. Şimdilerde satışa çıkan robotun satış fiyatı $8,000'miş. Hanımlar beyler haberiniz olsun.

Akıllı saat kullanıyor musunuz? Yok, ben hala akıllı olmayandan yanayım. Zira sadece saati öğrenmek istiyorum. Başka şeyi öğrenmek benim kaygımı arttırıyor. Gerçekten de öyleymiş. Sağlık, üretkenlik, kişisel gelişim alanlarında her şeyi mükemmelleştirme çabası yüzünden stres, tükenmişlik, yaşamdan alınan keyfin azalması gibi olumsuz şeyler yaşanabiliyormuş. Peki her şeyin mükemmel olmasını isterken kendimizi mi tüketiyoruz? Cevap evet. Uyku takibinden beslenmeye, egzersiz programlarından zaman yönetimine kadar hayatımızın hemen hemen her alanını verimli hale getirmeyi amaçlayan bu optimizasyon kültürü büyük ilgi görürken, akıllı saatler, sağlık uygulamaları, veriye dayalı yaşam alışkanlıkları insanları daha kaygılı hale getiriyormuş. Bu yüzden akıllı saatinizde kaçta uyudunuz, kaçta uyandınız, uyuduğunuzda uykudayken nabzınız kaçtı, gün içinde nabzınız kaç vesaire, bunların hepsini her an hesaplamaya ya da öğrenmeye gerek yok. Evet, pek çok kurtarıcı yönü olabiliyor. Ama çoğu zaman da kaygıyı arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden hayatı en mükemmel haliyle değil de geldiği gibi gelişi güzel yaşamaya bakın ki kaygınız azalsın, stres seviyeniz düşsün. Bir şeylere yetişmeye çalışmadan anın tadını çıkartın.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcak havalarda her şeyi buzluğa atmaya başladık. Kahveler, çaylar, yemekler, meyveleri de buzluğa atıp üzerine biraz süt döküp dondurma haline getirmeye başlamışlar. Deneyenler çok şekersiz olduğunu söylüyorlar. Kavunu, karpuzu biraz içine bal ekleyebilirsiniz. Limonu da atın. Mesela limonata yapmak için ben limonu da buzluğa atarım normalde. Sonra kabukları daha kolay rendeliyorsunuz. Günlük kullanım için de limonları buzluğa atabilirsiniz diyorlar. Dondurulmuş limonun daha sağlıklı olduğunu da söylüyorlar. Hem de daha lezzetli. Bu arada limon kabuğunda daha fazla vitamin var. Kabuğunu çöpe atmayın. Limonu dondurduğunuzda kabuğunu da daha kolay rendeleyerek her yerde kullanabiliyorsunuz. Yapılan yeni bir araştırmada limonda ve diğer turunçgil meyvelerde bulunan doğal bileşen limonatin meme kanserindeki gelişimini engellediğini ortaya çıkartmış. Özellikle hiçbir şeye ziyan etmek istemeyenler bu haberi daha çok sevecekler. O halde sıcak havada limonlar da atılsın buzluğa, faydası da çoğalsın.

Şimdi bazı yiyeceklerin meyve mi sebze mi olduğu hep tartışılıyordu. Bazen yediklerimizin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Çünkü mesela domatese, bibere sebze diyoruz ama domatesle biber meyve. Nereden anlıyorsunuz bunu? Biliyorsunuz zaten, daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha hatırlatayım. Eğer içinde çekirdeği varsa meyvedir. İçinde çekirdeği yoksa sebzedir. Bu kadar basit. Her ne kadar patlıcan mesela sebze olarak bilinse de içinde çekirdeği olduğu için bilinmeyen tarafından meyve olarak nitelendiriliyor. Domates de aynı şekilde. Dolmalık biberlerin de içinde çekirdek olduğu için onların da aslında birer meyve olduğunu söylüyorlar. Keza bamyanın da içindeki çekirdeklerden dolayı meyve sınıfında olduğunu eklemişler, haberiniz olsun. Hani bir yerde böyle bir genel kültür tartışması vesaire olursa aklınızda olsun istedim. Bazen en olmadığınız mevzular günlük hayatta zihnimizi açabiliyorlar.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yeni bir gün başladı. Yeni bir güne nasıl başlarsanız günüyle devam edermiş. Peki siz nasıl başladınız? Gün nasıl devam edecek? Oturarak mı başladınız? Sakın oturarak devam etmesin. Çünkü uzun süre oturmanın insan hayatını kısalttığını pek çok kez konuştuk. Hadi bir kez daha konuşalım. Gün içinde tek seferde 30 dakikadan daha uzun süre oturmanın ya da uyanırken uyanmanın pek çok rahatsızlığı beraberinde getireceğini söylüyorlar. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 90 binden fazla kişiyi 10 yıl boyunca takip etmişler ve gün içinde yarım saati aşan kesintisiz hareketsizliğin özellikle bazı hastalıklarda insan ömrünü kısalttığını fark etmişler. Her ek hareketsizlik saatiyle birlikte bu riskin daha da yükseldiğini söylüyorlar. Hafif hareketlilik de önemli. Kalkıp şöyle bir yürüyüş yapmanız, ufak tefek egzersizler, yatarken, otururken ufak tefek hareketler yapmanız da önemli. Ev içindeki işleri yapmak da iyi geliyormuş. Hani biz ev işini başkaları yapsın dedik, robotlardan bahsettik ya, işte o ev işlerinin de hafif fiziksel aktiviteye geçtiğini ve hareketsiz sürenin ortadan kalktığını söylüyorlar. Sonuç olarak her şey bizim için ama hareket etmek sizi daha sağlıklı hale getiriyor. Hareketsiz kalmayın, hiçbir şey yapamıyorsanız açın radyonuzun sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güven ve yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün de inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bazen bazı ortamların çok gürültülü olduğunu düşünüyorum ben. Aslında daha ziyade bazı durumlarda bu hassasiyeti yaşıyoruz. Buna duysal hassasiyet diyorlarmış. Mesela klimanın sesi, parlak ışıklar, kalabalık bir ortamın sesi, enerjisi bazen dayanılmaz hale gelebiliyor. Eğer öyleyseniz siz de yalnız değilsiniz. Tabii ki sadece siz değilsiniz. Toplumun yaklaşık %30'unu etkileyen bir durummuş bu duysal hassasiyet. Dünyayı çok daha derin, çok daha farklı bir frekansta algılıyoruz ve dünyayı çok daha kalabalık, çok daha gürültülü olarak duyuyoruz. Duysal hassasiyetiniz varsa eğer bazı ortamlardan hemen kaçmak isteyeceksiniz. Özellikle öğleden sonra 1 ila 7 arasında duyarlılık hissinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Sabah ve akşam saatleri daha sakinmiş. Siz sevdiğiniz şarkıların sesini açmayı ihmal etmeyin ama kalabalık ortamlarda değil.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yaz tam da en güzel zamanlarında tadını çıkartmaya devam ettiğimiz bu güzel mevsim. Tabii ki yaz şarkıları da keyifleniyor. Yaz şarkıları geliyor derken Demet Akalın sonunda beklenen verdi. Beklenen yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin ile bir kez daha müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Takdir edersiniz ki tam yazlık bir şarkı, hareketli, ritmeli, güçlü altyapısıyla tabii aklımıza kazınacak nakaratıyla bu yazı şarkılar arasında duruyor. Eğlence mekanlarından otomobil playlistlerine kadar her yerde çalmaya aday Bir Şey Mi Dedin? Yazın yeni marşı olacak diyorlar. Söz ve müziğinde Oğuz imzası var. Prodüktör koltuğunda hit projelerin başında ismi ayağı oturuyor. Yeni yazın şarkısı. Bakalım Demet Akalın'dan mı gelmiş olacak? Merakla bekleyenlere yeni şarkıyı hatırlatmış olalım. Tabii ki biz en sevdiğimiz şarkıları dinliyoruz. Hayatın ritmini seviyoruz.

0: Başa sarsın aşk, başa sarsın bizi kırdığı yerde.
1: Güzel bir salı günlük, tabii günü güzel yapan program hayatın hali geldi. Her gün daha keyifli, her anı, her dakikası dolu dolu hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Ama merak etmeyin. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmi yakalayacağız. Bakalım yarına kadar kendini hak ediyorlarsa diğerlerine, sevdiklerinize de iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün de inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güven, yatırım değerini buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.